kaçmasın benden. Hypnotize Mafia. Şaybı patel nu fikidi matnoy milim.